Günlat nakje bugundalar gut halindondas esos dietas ku şeydir günlat